Gudarın artayı slablo bin herkesi kulma gudar dikeli serpilan notu neh nokta peync pelin radyoya artayı demuçağın ve hoş bin. Saat yazdığı nifeci dema stüdyo arta la amudi ve evci dema bernameya radyo zinem.